0: Ubahai kuş keşetsin, savnın ye gurasa.
1: Sıldım ni keşetsin, avlanasa, ye kaça duhasa.
0: İkişte haras keşetsin, çovaş naci radyo ve bez alamlasa.